geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını benim için artık.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin radyosu Radyo

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
4: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
8: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
9: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Rengimiz Turkuvaz, rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz, adınız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Ağustos'ta ülke genelinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97.469 megawatt saat elektrik tüketimi oldu. Geçen ay 3.527.070 şarj işlemi gerçekleştirilirken şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kilowatt saat oldu. Ağustos'ta toplam şarj süresi ise 3.650.668 saate ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırarak Avrupa Birliği ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. Avrupa Birliği'nde 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık %0,4, koyun sayısı %2,2 ve keçi sayısı %2,5 geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre %4,3 artışla 17 milyon 709 bin oldu. Böylece Türkiye geçen yıl büyükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği ülkelerini geçerek ilk sırada yer aldı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Reklam.

0: say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu. Bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

0: Işıklarını sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yılları. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahı.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese iyi pazarlar diliyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese ve sesimizi duyan herkese her yere selamlarımızı iletelim. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz burası. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek en keyifli en güzel şarkılarla pazar keyfinize ben Erdem Durmuş eşlik ediyor olacağım. Hepiniz bir kez daha Radyo Turkuaz'a hoş geldiniz.

enerjik bir şekilde başladık pazar gününde birlikteliğimize. Keyifli şarkılarımız olacak. Pazar keyfinize Radyo Turkuaz'da sizlere eşlik edeceğiz. Sizler de mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri hemen hatırlatalım. 0505 188 30 40 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız WhatsApp mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz hesabında son gönderinin altına da mesajlarınızı yazıp oradan da bana ulaşabilirsiniz. Güzel şarkılarımız olacak. Sesimizi duyan herkese bir kez daha selamlarımızı iletelim ve hepiniz bir kez daha Radyo Turkuaz'a hoş geldiniz.

0: peşine.
1: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
2: Radyo Turkuaz.
1: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Radyo Turkuaz'da bugün böyle pazar günü biraz sakin İstanbul'da. İstanbul trafiğine baktığımda %18'lik bir trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte hem de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. Onun dışında genel anlamda rahat bir trafik görünümü var ama sahil şeridinde hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında da sahil şeridinde yoğunlukların da oluştuğunu söyleyebiliriz. Araçlarında bizi dinleyenlere güvenli, kazasız yolculuklar dileyelim. Ve Kayseri'den Süleyman Emre Çelik bizleri dinlemekte. Sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Havva Bilgiç Şimşek, hafta sonu için muhteşem yayın, iyi pazarlar demiş. Teşekkür ederiz. Selamlarımızı iletelim sizlere de. 0505-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız, Instagram'da da Radyo Turkuaz hesabında son gönderinin altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek en güzel şarkılarla, tüm zamanların en iyileriyle ben Erdem sizlere eşlik ediyor olacağım.

Radyo Turkuaz'da çok güzel şarkılar çalıyoruz. Sizler de bizlere eşlik edebilirsiniz. Zühre Hanım bizlere mesaj yollamış. İyi pazarlar. Hafta sonu da ses duymak çok iyi. Kahvaltı ederken sizleri dinliyoruz demiş. Afiyet olsun. Yine kahvaltı sofrasında eşlik edenlere de mesajlarımızı iletelim. Mertkan ve eşi Büşra için de çalmış olalım şarkımızı. Yusuf Çınar da ayrıca bizi dinliyor. 0500-588-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız Muğla Milas'a da selamlarımızı iletelim. Hülya ve Duru için de çalmış olalım şarkımızı. Radyo Turkuaz'dasınız. Pazar gününde her tarzın en iyileriyle ve tüm zamanların en iyileriyle burada sizlerle birlikteyiz.

0: Kronopo. Dinlettin boynu bükük şarkılar. Ses etmem, susarım anılarım altına. Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Reklam.
10: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Şimdi dün akşam oynanan karşılaşmadan sonra Trabzonspor'ları da tebrik etmek gerekiyor. Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk etti ve 4-0 sonuçlandı maç. Bordo Mavilerin yıldızı Muhammed Salah 3 gol ve 1 asiste maçın yıldızı oldu. Trabzonspor'ları tebrik edelim. Gelen mesajlarınıza bakalım. Aynur Tekirdağ'dan, Aynur Hanım bizleri dinliyor. Hoş geldiniz demiş. Ailece dinlemekteyiz demiş. Teşekkür ederiz. Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'nda bizleri dinleyen bütün Mehmetçiğimize de selamlarımızı iletelim. Onlara da armağan etmiş olalım şarkılarımızı. 0505-188-30-0 Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz'ın WhatsApp mesaj attı. Mesajlarınızı bana ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi Sibel Can'la devam ediyoruz birlikteliğimize.

0: Yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna yaklaşıyoruz. 11.45 yaptık bile saatimizi. Düzce selamlarımızı iletelim. Sevgili Halide teyzem ve eşi Ersen şu anda dinlemekte. Onlara selamlarımızı iletelim. Düzce'ye de selamlarımızı iletelim. Şöyle trafikte bizi dinleyen dostlarımız var. Ankara'dan Kahramanmaraş'a gidiyoruz diyor. Ayşe Hanım bize mesaj yollamış. Eşi Saffet Bey ile birlikte yolculuktalar. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Keyifli şarkılarımızla sizlere de eşlik ediyor olacağız.
1: Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Taksi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Kronopop.
4: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
7: Radyo Turkuaz.

Artık sonlandırıyoruz. Şen ailesi bizleri dinlemiş, dinliyor şu an. Derya Hanım ve Süleyman Bey'e armağan edelim şarkılarımızı. Instagram üzerinden bize ulaştılar. Hatice Hanım, sizi tekrar burada gördüğüme mutlu oldum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ederim. Selamlarımızı iletelim sizlere. Müzeyyen Hanım, hayırlı pazarlar. Ankara'dan sevgiler, saygılar. Hem evimde hem de arabamda dinlediğim tek radyo demiş. Teşekkür ederiz. İlyas Bey bizleri dinlemekte. Ve şöyle bir bakalım. Keşan'a selamlarımızı iletelim. Benay ve Orçun için de çalmış olalım bu saatin son şarkısını. Tülay Hanım Çanakkale'de bizlere kulak vermekte. Bursa Gemlik'ten selamlar. Suat Can Bey bize mesaj yollamış. Eşim Gözde için çayımız, eşim Gözde ile çayımızı içerek sizi dinliyoruz demiş. Bursa'ya da selamlarımızı yolluyoruz. 0505 188 30 çift 0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Az sonra ikinci saatimizde yeniden buradayız.

Böyle şarkılarımızı açalım. 12.03 saatimiz, 05-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Radyo Turkuaz'a bir kez daha hoş geldiniz. Herkese keyifli pazarlar diliyoruz. İstanbul'da iki noktada trafik kazası meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında Maslak yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var ve kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. O noktada trafik akışı olumsuz etkileniyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde de bir trafik kazası var. Eğer pazar günü şu an İstanbul trafiğinde bizleri dinliyorsanız alternatif güzergahları kullanabilirsiniz. Şimdi Nalan'la devam ediyoruz. Ardından yeniden burada sizlerleyiz.

Sanırım artık yavaş yavaş pazar kahvaltıları sona eriyordur. Keyif çayları içiliyordur. Biz de güzel şarkılarımızla sizlere eşlik ediyoruz. Mardin'den Yasemin Hanım'a selamlarımızı iletelim. Her zamanki gibi çok güzel demiş Radyo Turkuaz. Mardin'e selamlarımızı iletiyoruz. Rize'den Muhsin Ekşioğlu. Selamlarımızı iletelim sizlere de. Osman Beyaz için de çalmış olalım şarkımızı. Aşkın Nur Rengi ile devam edelim. Az sonra kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yeniden Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikte.

0: Kronopop.
1: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada.
2: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
3: Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz

0: başlıyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Mustafa Ceceli radyolarınızdaydı. Şimdi 80'lerin başına doğru bir yolculuk yapalım. Sezen Aksu ile devam edelim birlikteliğimize. Sezen Aksu Hata isimli şarkısıyla duymaya başladığınız şarkıyı. Şöyle gelen mesajlarınıza da bakalım. Konya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Emrah Bey bizi dinlemekte. Eşim ve kızım

Keyifli bir pazar kahvaltısı yapıyoruz ve kahvaltımıza eşlik ediyorsunuz demişler. Konya'ya selamlarımızı iletelim. Emrah Bey ve ailesine de sevgilerimizi iletelim. Şarkımızı çalmış olalım. Güzel pazar gününden Çanakkale'den selamlar. Eşimle sizi dinleyerek güne başladık. Sıradaki şarkı kıymetli eşime, meleğime armağan olsun demiş. Armağan edelim biz de. Sezen Aksu şimdi radyolarınızda sizlerle birlikte.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank.

Gelen mesajlarınıza bakalım. Enes Vakıf'tan Yasin bizi dinliyor. Pazar günleri artık daha da anlamlı oldu demiş. Teşekkür ederiz. Yasin Bey şahsında bütün sevdiklerine de armağan etmiş olalım şarkılarımızı. Mardin Kızıltepe'ye selamlarımızı iletelim. Sevim Hanım, Turkuaz, favorim iyi ki var, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Seda Nur bizleri dinliyor. Kolay gelsin mesajını iletmiş. Özlem Hanım, radyomuza ve kulaklarımıza hoş geldiniz. Sizi ilk kez dinliyorum bugün. İnşallah daha fazla dinleme şansımız olur demiş. Teşekkür ederim. Ve Özlem Hanım'a da sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Şeyda Hanım Sivas'ta bizleri dinliyor. Kuaför salonumuzda sizi dinliyoruz. Bizim gibi pazar günü çalışanlara da selam olsun. İyi çalışmalar dileyelim. Kolay gelsin. Bereketli kazançlar dileyelim sizlere de.

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

Bir Orhan Gencebay şarkısı 84 yorumuyla radyolarınızdaydı. 0500-588-30-00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attınız. Gelen mesajlarınıza bakalım. Kolay gelsin demiş Samet Bey, bize mesaj yolluyor. Sıradaki şarkılarımızı armağan edelim. Şanlıurfa'da 9 kişi sizleri dinliyoruz. Selam söylerseniz seviniriz demiş Yekta, Yelda, Onur ve Elif. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. 0500-588-30-00 Radyo Turkuaz WhatsApp hattımız ve bir de Instagram'da Radyo Turkuaz hesabında son gönderinin altına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Serdar Ortaç radyolarınızda şimdi.

0: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
0: Bir reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam.
5: Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimizde. Şimdi Edirne'ye selamlarımızı ileteceğiz. Kaan şu anda beni dinliyor ve eşi içinde çalacağız şarkımızı. Kaan ve eşi Tansu için çalmış olalım bu şarkımızı. Ayrıca İstanbul'da Kübra ve Mert için de çalıyoruz. İzmir Çankaya'dan Ayşe Hanım da şu anda sizi sevdiğim kişiyle birlikte dinliyorum. Sıradaki şarkı sevdiğime armağan olsun diyor. 0505-188-30-0'dan Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz.

0: İ-Sigorta. Her anında daima yanında. İ-Sigorta.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: Telde boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona. Reklam. Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

Ferdi Özbeğen yorumuyla Dönsen Bile radyolarınızdaydı. Bu şarkıyla 1984 yılına bir yolculuk yaptık. Artık bu saati sonlandırıyoruz. Önce Erol Evgin ve Emel Sayın, ardından da Ragıp Narin radyolarınızda sizlerle birlikte olacak. Az sonra 3. ve son saatimizde yeniden burada olacağız. Şöyle bakalım, bu saati kapatmadan Bursa'dan İstanbul'a seyahat ediyoruz ve her zaman sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkı Ramazan ve Melike için, armağanımız olsun. Samet, kız arkadaşım Cansu için bir şarkı istiyorum demiş ve İzmir'den Serap Hanım da bize dinliyor. Selamlarımızı iletelim ve bu şarkıyı armağan edelim.

Radyo Turkuaz'da yeni saate başladık. Suat Suna ve Fatma Turgut radyolarınızdaydı ve şimdi İstanbul trafiğine bir bakalım. İstanbul trafiğinde artık yavaş yavaş pazar yoğunluğu başladı. %33'e ulaştı İstanbul trafiğinin yoğunluk seviyesi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde zincirleme bir trafik kazası var. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda ve her iki yönlü olarak trafik yoğunluğu köprü üzerinde etkili olmakta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yoğunluklar etkili. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş öncesinde de köprü öncesinde yoğunluğun etkili olduğunu söyleyebiliriz İstanbul'da. Şimdi 0500-588-30-0 mesajlarınızı bu saat içerisinde de ulaştırabilirsiniz. Bu saat içinde de yine tüm zamanların en iyileri Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikte olacak. Ve şöyle bir bakalım gelen mesajlarınıza. Edirne'ye selamlarımızı ileteceğiz. İknur Hanım bizleri dinlemekte. Armağan edelim. Bir Hande Yener şarkısı istemiş ama zaten sırada Hande Yener hazırdı. Yalanın Batsın isimli şarkısıyla Hande Yener şimdi radyolarınızda olacak. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek Türkçe müziğin en iyileriyle ben Erdem Durmuş, Kronopop'ta radyolarınızda sizlerleyim.

0: Kronopop.
1: Beyaz olamadım ama kara da değilim. Deva olamadım ama yara da değilim.
0: Bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
2: Radyo Turku.
0: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Net, Sigortam.net.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

bize. İrem mesaj yollamış. Kardeşim de ben de farklı şehirlerde üniversiteye geldik. Ben Sakarya'dan Bursa'daki annemle babama ve Düzce'deki kardeşime selam gönderiyorum demiş. Eğitim hayatınızda başarılar dileyelim sizlere de. 0500-588-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Ben Kızıltepe'den sıradaki şarkıyı kızım İknur için istiyorum demiş. Mardin'e selamlarımızı iletelim. Yüksel Bey Mardin'den mesaj yollamış bizlere. Geçti.

0: ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Bir reklam. Şimdi şöyle iki güzel hareketli eseri dinledikten sonra biraz tempoyu düşürelim, biraz durulalım, biraz dinlenelim. Sonra yeniden hareketleniriz. 13.23 yaptık saatimizi. Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Erdem. 14'e kadar sizlere eşlik etmeye devam edeceğim. Sacit amcam ve yengem şu anda dinliyor. Ayrıca yeni evliler Kadir ve Aleyna için de çalalım sıradaki şarkımızı. 0505 188 30 00 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız, mesajlarınızı bana iletebilirsiniz.

0: bu şarkı ve daha fazlası Kronopop'ta.
1: Radyo Turkuaz.
0: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.
6: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bugün saat 11'de yayına başlarken İstanbul trafiğinde yoğunluk %18'di ama şu dakikalarda %40'a ulaşmış durumda. Avrasya Tüneli'de Avrupa'dan Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde bir yoğunluk söz konusu. D100'de İncirli Merter yönünde bir şeritte trafik kazası var ve bir şerit trafiğe kapalı durumda. İstoç Tekstilkent yönünde de arızalı bir araç vardı. Arızalı araç kaldırıldı fakat bölgede trafik yoğunluğunun etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. 0505 188 30 00'a Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Artık son yarım saatimizin içerisinde son şarkılarımızı yayınlayacağız bugün için. Hanife Hanım Gaziantep'ten mesaj yolluyor. İyi yayınlar diliyorum. Eşim Ali ve kızım Aybüke Nazlı için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Herkese iyi pazarlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Biz de Gaziantep'e selamlarımızı iletelim ve Radyo Turkuaz'da birlikteliğimize Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

birlikteliğimizin sonuna geldik. Bu haftalık bitiriyoruz programı. Son şarkılarımız. Son şarkımızı armağan edin. Marmara Adası'ndan Nihat Bey, eşim Nurhan için sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum diyor. Aydın'dan Gözde Hanım, oğlum Baybars ve eşim Umut için güzel bir şarkı istiyorum sizden demiş. Artık programın son şarkıları sizler için armağan olsun. Bu haftalık bitiriyoruz birlikteliğimizi. Haftaya pazar günü saatler 11'i gösterdiğinde yeniden burada radyolarınızda sizlerle birlikte olmak niyetindeyiz. Allah nasip kısmet ederse haftaya pazar günü saat 11'de görüşene dek bahtınız ve radyonuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
5: Sakarya Radyo Turkuvaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuvaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam.

0: Gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

Var çeşit çeşit teknoloji Media Markt'ta. Siz de Media Markt'a gelin. Okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Radyo Turkuaz Minimix.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye

Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Kasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
3: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?

0: Yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuaz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şube.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Radyo

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
5: Parafın katkılarıyla.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: yeniden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karya Fit ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Pazar'ın keyfi başladı. Utku ile birliktesiniz. Saatler 17'yi gösteriyor. Kahvenizi alın. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Çünkü yalnız değilsiniz. Ben buradayım. Pazar akşamına doğru yavaş yavaş giderken yine her zaman olduğu gibi gönlümüzden geçenleri paylaşıyoruz.

yapacağız. Kimine evinde eşlik edeceğim, kimine aracında, kimine belki de bir piknik alanında sesimizi duyuracağız. Ama her zaman olduğu gibi şarkılarımız ortak, duygularımız ortak. Günün telaşını geride bırakalım, pazarın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Siz neredesiniz bilmiyorum ama ben buradayım, yanı başınızdayım. Yapmanız gereken tek bir şey var. WhatsApp üzerinden bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile İstekler ve X'te Radyo Turkuaz. O zaman hazırsanız Radyo Turkuaz'da pazarın güzelliğini başlatıyorum dostlar.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesi

0: ile yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Utku ile birlikteliğiniz başladı. En güzel şarkıları adresinize teslim etmeye devam ediyorum. 0505 188 30 çift 0 mesaj attığımız, bir kez daha dile getirmiş olalım. Yine her zaman olduğu gibi dostlarımız bizimle beraber. Sevgili Gökhan İzmir'den dinliyor. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Melih'in mesajını gördüm. Sevgili Melih için ve kıymetli ailesine de sevgiler, selamlar. İzmir'den Cenk, o da bize kulak veren dostlarımızdan, sevgiler, selamlar olsun size. Pınar'ın mesajı var İstanbul'dan. Trafikteyiz diyor. Ailece sizi dinliyoruz. O zaman sizlere de güzel bir yolculuk diliyorum. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. Devam ediyoruz dostlar. Hadi buyurun, bu güzel şarkıyla beraberliğimize devam edelim.

Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da Utku ile birliktesiniz. Bir yandan da gözüm trafikte. Şu an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyelerinde. Ve şu an itibariyle oynanan bir maç var. İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Eyüp Spor maçı sebebiyle Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapalı. Özellikle buradan Kadıköy'de işi gücü olan dostlarımıza da duyurusunu yapmış olalım. Devam edeceğiz. Beraberliğimize bakalım. Şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi? Öncelikle sevgili İlda Datça'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Nihal, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Hatice'nin mesajı var. Kırıkkale'den sevgilerle diyor. İlyas Bey, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sevdiklerimizle beraber sizi dinliyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım ve lütfen çöp atmayalım dostlar diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlar. Peki devam ediyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

En güzel şey nedir biliyor musunuz dostlar? İnsanın bulunmuş olduğu mekanda yalnız olmaması. Yine harikasınız her zaman olduğu gibi. Çok güzel mesajlar geliyor. Öncelikle Habibe iyi yayınlar diliyorum. Kastamonu'dan sevgili Habibe Karaoğlu için İnebolu'ya da sevgiler selamlar olsun. Güzel ailenizle mutlu bir pazar diliyorum size. Sevgili Kürşat, sen neredeysen biz oradayız diyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sevgiler selamlar olsun size de. Yeşim İzmir'den dinliyor. Ben de diyor kahvemi hazırladım ve içerken sizi dinliyorum diyor. İzmir'e sevgiler selamlar olsun. Bir başka dostumuz var sevgili Ahmet, yine harikasın, okur musun abi diyor, eşim Nazik Hanım için gelsin diyerek duygularını paylaşmış. O da tavada en sevdiğim yemeklerden bir tanesini yapıyor, palamut mevsimi değil mi? Afiyet olsun sizlere de, sevgiler selamlar olsun. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz dostlar beraberliğimize. Bugün pazar, belki birçoğunuz için dinlenme zamanı, belki biraz düşünme, belki de yeni bir haftaya hazırlanma günü. Ama şunu unutmayın ki hayat her sabah yeniden başlamak için bizlere güzel bir fırsat sunuyor. O yüzden güzel düşünelim, güzel bakalım. Çünkü herkes eminim ki hayat için elinden geleni yapıyor. Güzel günler için mutlaka çabalıyor. Her şey gönlünüzce, her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. 505-188-30-00 mesaj attığımız Utku ile birliktesiniz. Burası Radyo Turkuvas, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu.

0: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Nur Hanım, o da bizi dinliyor. Arkadaşım Menekşe ile beraber dinliyorum sizi. Bütün arkadaşlarıma ve Hatay İskenderun'a sevgiler, selamlar diyor sevgili dostumuz. Ülkü Demir, güzel pazarlarımız olsun. Sizi şeftali, reçeli ve kornişon turşusu yaparken dinliyorum. Sıradaki şarkımda sadece peki size armağan olsun. Fatma Çavdar, hafta sonunda sesinizi duymak çok güzel diyor. Her zaman söylerim diyor. Nerede radyo, orada Turkuaz açılır. Bir ara diyor Erzincan'daydım, olsun gönlümüz bir. Her şey gönlünüzce olsun sizin de sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Utku'yla birliktesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar yanı başınızdayım. Haberiniz olsun.
1: Yanı

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Zaman ne kadar çabuk geçiyor dostlar. Burası Radyo Turkuaz. Pazar akşamı biraz üzünlü gelebilir size. Gerçi artık yavaş yavaş akşama doğru yaklaşıyoruz. Yarın yeni bir hafta, yeni sorumluluklar, yeni umutlar, yeni telaşlar. Ama belki de yarın hayatınızda güzel bir şeyin başladığı gün olacak. Bunu bilemeyiz. Rabbim bilir. İnşallah her şey gönlünüzce, her şey kalbinizce olsun diyelim. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Yine harikasınız her zaman olduğu gibi. Sonsuz teşekkürler ilginize, içtenliğinize. Nergiz Hanım, sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Kardeşim diyor, sizi Eskişehir'den dinliyorum. Annem 76 yaşında, hepsi dinliyor demiş. Ah be oğlum diyor, seni çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmış. İnşallah diyelim bir gün müsait olunca aramak isterim sizi. Sıradaki şarkımda size ve güzel ailenize sevgiler, selamlar olsun. Ayla ve sevgili Ufuk, onlar da bizi dinliyorlar. Seferihisar'dan İzmir'e dönüş yolundayız. Cuma günü ve pazar günü saat 17'de yayında olacağını söylemiştin. Dönüş saatimizi bile diyor, ona göre ayarladık. Harikasınız, seviyorum sizi. Hadi bu saati kapatalım. İkinci saatimizde kaldığımız yerden devam edelim dostlar.

Bir kez daha selam olsun. Burası Radyo Turkuaz. İkinci saatimizdeyiz dostlar. Yine her zaman olduğu gibi yanı başımızda güzel insanlar var. Zekiye abi hoş geldin diyor. Hafta sonunda sesinizi duymak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Merhabalar diyor sevgili Hasan. İzmir'den sevgilerle. Ben de bugün çalışıyorum. Bu saatte çalışanlar için kolay gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Maraş'tan Azra Akyol. Özellikle diyor güzel prensesim Asel'e sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Allah bağışlasın, selam olsun size. Nazan iyi yayınlar temennisinde bulunmuş. Bir başka dostumuz var Hande. Annemle yeni bir radyo aldık diyor. Sabah kahvaltı yaparken açtık diyor. Direkt Turkuaz'ı bul dedik diyor ve şu anda da sizi dinliyoruz. Özellikle Arzu'ya ve canım anama armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile birliktesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar sizlerle beraberim.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Şarkılar bir başka, sizler her zaman olduğu gibi yine harikasınız. Gülten Aksoy, Bolu'da üniversitelerine dönen güzeller güzeli manevi kızlarım Eda ve Yeter için bugün diyor ziyaretime geldiler. Selam olsun sizlere de. Sizi dinliyoruz demiş. Onların güzel yolları, başarıları her daim olduğu gibi güzel dileklerim onlarla birlikte olsun diyerek, siz de iyi ki varsınız diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Kezban Hanım, pazar günü sesinizi duymak bizlere çok iyi geldi diyor. Ağaç budayan eşim için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Kolaylıklar diliyorum. Eşim Aydın'la beraber her zaman gibi sizi dinliyoruz, yoldayız diyor. İzmir'den Türkan Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Hollanda'dan sevgili Tosun Paşa, selam olsun sana da. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da dile getirmeye devam edeceğim dostlar.

Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da Utku ile birliktesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Yaklaşık olarak şöyle bir bakıyorum da bir yarım saat sonra harika bir program başlayacak. Radyo Turkuaz'da Utku ile Unutulmayanlar başlayacak. Radyo Turkuaz'da eminim ki o programı da kaçırmayacaksınız. Sevgili dostum Nur Sever, o da şu anda beni dinliyor ailesiyle birlikte. Sevgili Nur Sever için, annesi için ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bir yandan ekmeğinin peşinde koşan dostlarımız var. Sevgili Murat, sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Musa Baba, sevgiler selamlar. O da bizim taksici dostumuz. Selamlar, sevgiler olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bütün taksici dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Utku ile birliktesiniz. Saatler 20'yi gösterene kadar sizlerle beraberim. Haberiniz olsun dostlar.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: aylık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. O kadar yoğun ki mesaj trafiği, bir kez daha teşekkür ederim ilginize. Alev Yılmaz, kızı Öykü Ela ile beraber dinliyor. Sevgili eşine de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de. Giresun'dan yazmışlar. Ergin Bey, Mudanya'ya sevgiler, selamlar olsun. Antalya'dan sevgili Mehmet, eşim Ümran'la beraber mutfakta dinliyoruz sizi. Buray'dan bir şarkı dinletmiştim yalnız. Size ve kıymetli ailenize de sevgiler, selamlar olsun. Dilek Hanım, herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Ben de mutfakta yemek yaparken dinliyorum sizi. Özellikle çocuklarım için bir şarkı bekliyorum diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Peki, devam edelim. Mutlaka okur musunuz diyor. Manisa'dan dinliyorum sevgili Arzu. 4 gün önce aldım radyomu ve ilk size rastladım diyor. Harikasınız. 55 yaşında üniversiteye başlayan Şeyburnu'nda bir öğrenci olarak sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size. Gözünüz aydın diyelim. Başarılar diliyorum. Merhabalar Güney, ben 10 yaşındayım. İzmir'den dinliyoruz sizi. Size de buradan sevgiler, selamlar olsun. Ayhan, Ankara Kahraman Kazan'dan ailece mangal keyfinden sizi dinliyoruz. Kızım Zeynep Yüksel için sizden bir şarkı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam edelim. Ardından diğer sayfa mesajlarınızı dile getirmeye devam edeceğim dostlar.

Artık yavaş yavaş şehrin ışıkları da yanmaya başlarken devam ediyoruz. Beraberliğimize Utku ile birliktesiniz. Aydın'dan Gamze, yoldayız diyor, sizi dinliyoruz. Kardeşlerim Nisa ve Sena için ve canım eşim için ve biricik oğluma armağan olsun demişler. İyi yolculuklar, sevgiler, selamlar. Kahramanmaraş'tan Serkan, bütün şoför dostlar için ilk defa diyor, hafta sonu dinleme fırsatım oldu. Ne diyelim o zaman, tadını çıkar, selam olsun sana. Evindar, ben şu anda Diyarbakır'dan Batman'a yolculuk yaparken sizi zevkle dinliyoruz. Bugün diyor bizim evlilik yıldönümümüz, canım eşim için sizden bir şarkı istiyorum. O benim diyor en büyük şansım diyerek duygularını paylaşmış. Selam olsun size de, nice güzel yıllarınız olsun. Sevgili Fatma İzmir'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. O zaman güzel bir şarkım var sizler için de. İmkan olursa demiş bir şarkı istiyorum ama maalesef istekler doldu. Kızım Zeyno çok seviyor demiş. O zaman biz de onları çok seviyoruz. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Sevgili Mustafa Ediz Eskişehir'den çok sevdiğim teyzem için sizden bir şarkı istiyorum diyerek mesajına son vermiş sevgili dostlar. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından devam edeceğiz.

Devam edelim dostlar beraberliğimize. Artık yavaş yavaş da bu saati toparlamaya doğru geçeceğiz. Birazdan harika bir program başlayacak. O programda hiçbir mesajı okumayacağım. Şöyle sadece çayınızı kahvenizi alacaksınız ve güzelliklere hep birlikte yolculuk yapacağız. Güzel bir nostaljik program bekliyor sizi. Bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Fatma Hanım çok teşekkür ederim. O da bizi dinliyor. Fatma Karakaya, Aydın Germenci'ye sevgiler, selamlar. Çiğdem Konya'dan dinliyor. Kızım Yazel'le beraber pasta yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Sevgiler, selamlar olsun size. Bursa merkezden Salih Toprak, bugün yine sizlerle geçiyor eşim Burcu için. O zaman valla 20 saat mi dinliyorsun, harikasın. Selam olsun size de, her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, kızım Asya Yavuz için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Yavuz. Sana da buradan sevgiler, selamlar olsun. İzmir'den selamlar sevgili Mehmet, sana ve bütün sevdiklerine. Firuzan Hanım, o da biz dinliyor, balkonunda harikasınız. Balkonumda diyor, kahve eşliğinde dinliyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere de afiyet olsun. Devam edelim. Artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz bu saat içerisinde.

Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da artık bu saati de kapatacağız. Birazdan Radyo Turkuaz'da unutulmayanlar köşemiz başlayacak. Sevgili Orhan Niğde'den dinliyor bizi. İsa, kızlarım Fatma Gülay ve oğlum Musa için ve eşim Hatice için. Ailem şu anda sizi dinliyor demiş. Kardeşim Sunay'ı Giresun'a doğru götürüyoruz. Giresun Görele'ye sevgiler, selamlar olsun diyor. Sevgili Gamze Nur. Nalan Bursa'dan, Yalova Çınarcık'tan dinliyoruz sizi. O zaman sizlere de güzel bir şarkı.

0: şarkıyla eşlik edelim. Kıymetli eşiniz Hakan Bey'e ve anneniz Nurten Hanım'a da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili Mesut, o da bizi dinliyor. Sevgili Mesut için ve şu anda bizleri Mersin'de dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Devam edelim. Az sonra toparlamaya geçeceğiz programımızı dostlar.
1: Artık yağmurda yürümüyor aşıklar. Kimse kimseyi beklemiyor.

Evet dostlar, artık bu saatinde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az sonra Radyo Turkuaz'da Utku ile Unutulmayanlar başlayacak. Polatlı'dan Miyase Hanım, sevgiler selamlar olsun. Sevgili Önder Bey, Hollanda Tilburg'dan oğlum Deniz diyor, ziyaretime geldi. Ve kıymetli eşi Victoria Hanım, o da şu anda bizi dinliyor. Önder'in de doğum günü diyor. Kalpten kutlarım diyerek duygularını paylaşmış. Biricik eşim, canım benim diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili dostumuz, selam olsun. Nice güzel yıllarınız olsun. İzmir'den eşim Burcum'la beraber dinliyoruz sizi mutfağımızda. Sıradaki şarkım da o zaman özellikle Özenç Gemici için ve bütün sevdiklerine armağandır. Keşke bir radyom olsa demiş, dinleyebilmek. Herkesi öyle çok özledim ki demiş sevgili Tuğba. İnşallah en kısa zamanda sen de güzel bir radyo sahibi olursun. Her şey kalbince olsun. Evet dostlar, bu saati toparlıyoruz. Birazdan Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar başlayacak.

0: Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar başlıyor.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da sıra geldi. Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar köşemize Utku'yla birliktesiniz. Bir saat süresince yine alacağım sizleri, farklı diyarlara götüreceğim. Bazı şarkılar vardır, aradan yıllar geçse de İlk duyduğun andan itibaren seni başka bir yere götürür, bir zamana götürür, bir insana götürür, belki de hiç bilmediğiniz bir mekana doğru götürür. Aynı şarkılar da duymuş olduğumuz kokular gibidir. Her şarkının bir hatırası, her şarkının bir anısı vardır. O zaman geçmişe güzel bir yolculuğa hazır mıyız? O zaman hazırsanız çayınızı kahvenizi hazırlayın. Hep birlikte Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar başlıyor.

Ne kadar güzel şarkılar değil mi dostlar? Çünkü bazı şarkılar vardır, sadece kulağımıza değil geçmişimize dokunur. Takvimler değişir, yıllar geçer ama bazı şarkılar hiçbir zaman eskimez. Çünkü onlar bizim hikayelerimize her zaman olduğu gibi eşlik etti. Hayatımıza renk kattı, hayatımıza bir anlamı oldu bu şarkıların. Şimdi öyle bir şarkı dinleyeceğiz ki bakalım bu şarkı sizleri hangi yıllara götürecek. Ama ben şimdiden sizlere söyleyeyim, geçmişi en güzel şekilde yaşamak için Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar bütün güzelliğiyle devam ediyor dostlar.

0: Özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bu güzel pazar akşamında devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile Unutulmayanlar köşemize. Şöyle bir eğer ki müsaitseniz gözlerinizi bir kapatın. Yoldakiler hariç tabii ki. Kendinizi yıllar öncesine şöyle bir götürün ve kendinizi o halinizle birlikte düşünün. Belki bir yaz akşamı, belki eski bir sokak, belki de unutamadığınız bir kişi. O yüzden her anın, her zamanın, her vaktin bir şarkısı var. İşte o şarkılardan birisiyle birazdan sizleri baş başa bırakacağım. Çünkü bazı insanlar hayatımızdan geçip gider. Bazı anılar uzaklarda kalır. Ama bir şarkı çalar ki hepsi yeniden karşımızda bir anda beliriverir. O yüzden de nostaljinin güzelliği işte tam burada. O zaman müsaitseniz çayınızı kahvenizi hazırlayın ve Radyo Turkuaz'da unutulmayanlara bütün güzelliğiyle devam edelim dostlar.

Radyo Turkuaz'da unutulmayanlar bütün güzelliğiyle devam ediyor dostlar. Şehrin ışıkları yandı, gün geride kaldı. Yarın günlerden hafta başı, yani günlerden pazartesi. Her şeyi bir kenara bırakın. Şarkılara sığınmanın tam vakti. Nostalji gecemizde her zaman olduğu gibi geçmişe geri getiremeyeceğiz belki ama bu güzel şarkılar bize o günleri yeniden yaşatmaya devam etsin. O zaman hazırsanız hadi buyurun bu güzel şarkıyla Radyo Turkuaz'da Utku'yla unutulmayanlar devam etsin dostlar.

Radyo Turkuaz'da unutulmayanlar devam ediyor. Her şarkının bir anısı var. Bunu herkes çok iyi biliyor. Belki sizin için, belki sevdiğiniz birisi için. Ama bir de şöyle düşünün. Eskiden kasetler vardı dostlar. Biz eskiden sizlere şarkıları kasetlerden dinletirdik. Dek diye tabir ettiğimiz dek çalarlarımız vardı bizim. Dek diye tabir ettiğimiz kaset çalarlarımız. Bunların kafaları kirlenmesin diye biz onları kalemle sarardık. Hatta o kadar profesyoneldik ki hangi şarkının nerede biteceğini, nerede başlayacağını ona kadar bile hazırlamış olurduk. İşte o yılların güzelliği, o yılların şarkılarından birisiyle. O zaman buyurun bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından kaldığımız yerden Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar devam etsin dostlar.

Nasıl geçiyor dostlar? Nasıl şarkılarımız? Hepsi birer zaman tüneli gibi, öyle değil mi? Şimdi fonda da duyduğunuz bir şarkı var ki, zaman bazı insanları hayatımızdan çıkarır ama bazı şarkılar onları her zaman hatırlatır. Yıllar geçiyor, insanlar değişiyor, hayat değişiyor, zaman değişiyor, teknoloji değişiyor ama bazı şarkılar var ki her zaman olduğu gibi yüreğimize, gönlümüze nakşetmeye devam ediyor. Belki o günler geri gelmeyecek ama bir şarkıyla o duyguları yeniden hissettirebilmek en güzel duygulardan bir tanesi. Bir zamanlar hayatımızın fon müziği gibiydi bazı şarkılar. İşte bu şarkı da onlardan bir tanesi. Yüreğim kan ağlar her pazar günü. Öyle severim ki. Hadi buyurun dinleyelim. Ardından artık yavaş yavaş programımızı toparlamaya doğru yaklaşacağız. Burası Radyo Turkuvaz. Unutulmayanlar devam ediyor.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: uzak yerde.
1: Evet dostlar, bugün geçmişin en güzel şarkılarıyla buluştuk. Belki bir şarkı sizi yıllar öncesine götürdü, belki birilerini hatırlattı, belki o güzel anları yeniden yaşadık, ama her zaman olduğu gibi bu zamanında yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güzel şarkılar, güzel anılar, güzel bir akşam sizlerle birlikte olsun. İlginize, içtenliğinize, samimiyetinize sonsuz teşekkürler Radyo Turkuaz ailesi. O zaman ben müsaadem isteyeceğim sizlerden. En güzel şarkıları adresinize teslim etmeye devam edeceğiz. Saatler 22'yi gösterdiğinde gönlümün dostu, gönül dostu Füsun sizlerle birlikte çok özel bir programla yanı başınızda olacak. Onun da programını lütfen kaçırmayın, olur mu? O zaman yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Utku ile isteklerde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir pazar akşamı diliyorum. Yarın görüşmek ümidiyle. Alasmaldık.

0: PNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayal.

Şehrimin havası serinliyor, akşam geceyle el sıkışıyor. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden dostlar aynı radyoyu açıyor. Aynı sese, aynı şarkılara, aynı frekansa bağlanıyor. Hoş geldin gönlümün dostu, hoş geldin. Her pazar 22'den 00'a kadar beraberiz. Radyo Turkuaz'da şimdi gönül dostu Füsun zamanı. Hoş geldiniz.

Ateş düştüğü yeri yakar. Hem de nasıl yakar be dostlar. Kırılmıştım. Sorsan anlatacaktım. Üzülmüştüm. Sarılsan ağlayacaktım. Yorulmuştum. Kollarını açsan sarılacaktım. Parçalanmıştım. Toplasan toplayacaktım. Ama sen görmedin, duymadın, hissetmedin. İçindeki fırtınaları dindirsin. Bu akşam gökyüzündeki ay, radyondaki ses ve unutulmayan bir Selami Şahin şarkısı. Tanımam senden başka.

Koca bir zamanlama hatası gibi hayat. Koşsam yetişemiyorum, dursam geç kalıyorum. Her şey çok erken başıma geliyor ya da çok geç. Bizi birbirimize götüren bir sürü yol vardır. Kim bilir? Ama biz tuttuk, en zor çıkışı seçtik. Sen devam ettin yoluna, bense tek başıma kaldım o sokağın başında. Bu güzel şarkılar biraz gönülleri yakıyor biliyorum, farkındayım. Ama güzel gönüllerinize gelsin. Berrak zihinlerinize, vicdanlı yanınıza tatlı tatlı eşlik etsin. Sizi biraz uyandırsın, biraz farkındalık. Huzurla geçin, güzel dileklerle, iyi niyetlerle geçin yeni güne, yeni haftaya.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Açamadığı kapılar vardır be dostlar. Sevmeme izin vermedi demişti bir dinleyicim. Sanki çok sıcak bir tavaya eli değmiş gibi kaçtı benden. Ne sevilmek istedi ne de sevmek istedi. Onu orada öylece bırakıp gitmek de çok zordu benim için. Ben de kaybolmak istedim. Ben de kapat düğmesine basmak istedim. Ama işte kader, kaçtığımız her şeyi karşımıza daha güçlü bir şekilde çıkarıyor be dostlar. İlişkilerden kaçarsın, karşına kaçamayacağın kadar takıntılı bir tutku çıkar. Yüzleşmekten kaçarsın, hayat seni krizlerin böyle tam böyle ortasına fırlatır. Kaçmak bazen bir savunma mekanizması olur ama özgürleşmek o tutkuya, o korkulara rağmen merkezde kalabilmek olur. Gel şimdi dünyayı dışarıda bırak. Bütün duygularını da kendinden kaçma. Sen kendi karanlığında yürümeyi öğrendiğinde kimsenin seni korkutamadığı o gerçek güce ulaşacaksın. Yanındayım. Kim bilir?

Ben seni bırakmazdım da, baktım bir gönül, bir umut, bir güven elden gidiyor. Gönül de haddini bilsin dedim. Vefasızın yası tutulmaz be dostlar. Madem o kadar iyisin, bir gün yolun kendin gibi biriyle kesişsin. Gerçek kontrol nedir şu hayatta diye eğer bana sorarsanız, öğrendiğim bir şey var ki, hayatı yönetebilmek değil, hayatı ya da insanları ya da durumları yönetemezken kendini kaybetmemek be dostlar.

bir yemin ettim ki dönemem. Aşk mı yoksa yol arkadaşlığı mı? Ona inanmak, güvenmek, beraber büyümek, beraber eğlenmek, beraber öğrenmek, elini bırakmamak, üzerine titremek. Aşk biraz yanmaya gönüllü olanlar için yakıcı, tutkulu ve bencilce. Lakin aşk görme kusuru olsa da güzel. Olanı görmeye başladığında kalbin hala çarpıyorsa pek güzel. O tutku bittiğinde sevgiye geçebiliyorsan çok çok güzel. Çünkü sevgi ısıtan, koruyup kollayan, sıcacık, bağ kuran, öncelik veren. Yani sevmeyi öğrenmek, çabalamak, paylaşabilmek, sevgiyle engelleri aşabilmek çok çok güzel. Mehmet Sungur'un dediği gibi, sevgi dünyayı döndürür, aşksa sadece başımızı. Dönsün o zaman dünya.

Pazar akşamı ve ben dostlarla yine Radyo Turkuaz'dayım. Ama radyolarını yeni açanlar varsa hafta içi de sabah 10-12 saatleri arasında yine sizlerleyim. Yani yarın sabah görüşeceğiz. Fakat şu an aramıza yeni katılanlar için 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram. Yine sosyal medyadan, özellikle Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. @gönüldostufusun, @radyoturkuaz son fotoğrafımızın ve videomuzun altına mesajlarınızı hemen bırakabilirsiniz. Yine efsane şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor.

Sen yoksun diye eksilmedi şehir. Aynı lambalar yanıyor. Aynı insanlar geçiyor sokaktan. Aynı şarkılar çalıyor. Ama insanın içindeki bir sandalye boş kalınca kalabalıkların da anlamı değişiyor. Meğer özlemek birinin yokluğunu düşünmek değilmiş. Her şey yerli yerindeyken bir şeylerin eksik olduğunu

biraz böyle bir baba özleminiz varsa galiba bu şarkı burnumuzun direğini sızlatmış olabilir. Tüm babalarımıza armağan olsun. Efendim sıradaki şarkım, şimdi biraz mesajlara baktım. Ahucum senin için gelsin. Aynı zamanda Şeyda'mıza, Ayla'mıza, Yasemin'imize, Esra'larımıza bir şarkı gönderelim. Sessiz sessiz beni dinleyen, bana ulaşan ulaşamayan, özellikle sosyal medyada, Instagram'da videomuzun altında mesaj gönderenler, sizlere de selam olsun. Şimdi Zeynep'imiz bir mesaj yazdı, beni duygulandırdı. Sen nerelerdeydin bu saate kadar diye. Ben hafta içi 10-12 saatler arasında Radyo Turkuaz'dayım ama her pazar 22'de bundan böyle sizlerleyim. Bugün onun doğum günüymüş. Çok güzel şarkılar çaldınız diyor. Bitmedi. Dur. Devamı var. Saatler 00'ı gösterene kadar. Sevgili Yakup, mikrofonu alana kadar gönül dostunuz sizlerle.

Çelik, ben de senin gibi düşünüyorum. Veda etmem ben bu aşka. Yeni saatimiz başladı. Daha vedada değiliz. Bir saatimiz var. Öyleyse aramıza yeni katılanlar. Burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz her pazar akşamı. Geçen, giden ve biten her şeyin yerini yenisi alacak. Hizmet etmeyen her şeyi kader ayıracak. Miadı dolmuş, çürümüş, zarar veren her ne varsa deneyime dönüşüp senden ayrılacak. Kendini ve haddini bilmeyene biraz mesafe ayarı yapılacak. Ve yeni hafta başlarken çocukların yüzü güldürülecek, büyüklerimiz aranacak. Akşam eve giderken de sevdiğine, en sevdiğin

Hiçbir yara dostlar. Bakın hiçbir yara sonsuza dek iyileşmeden kalmaz derler. Yani hayat her zaman yolumuza, kalbimizin yaralarını iyileştirecek bir şey ya da birini çıkaracak bir yol buluyor, değil mi? Bazen bunu es geçebiliyoruz, bazen görmeyebiliyoruz ama muhakkak oluyor. Ya da bazen kendi içimize dalıp yaralarımızı iyileştirme zamanı da geliyor. O zaman da çok güzel. Biz acılarımızı iyileştirmeye karar verdiğimizde hayat da bize yardım ediyor. İşte bu hayatımıza giren bir insan ne olur? Bir kitapta olur, bir radyoyla olur, bir sezgi aracılığıyla olur demiş Asu Mansur. Yani hayat bize içimizdeki şifayı bulmamıza yardımcı olacak tam da doğru karakterleri aslında yolumuza çıkarıyor. Sadece karar vermek ve görmek gerekiyor. Yazgının birer aracı olan ve yavaşça hayatımıza girerek yaralarımızı sarmamıza yardımcı olacak her şeye de şükürler olsun diyelim mi?

biz aslında. Hiç tamamlanmadık. Bir cümlenin ortasında kaldık. Bir şarkının en güzel yerinde sustuk. Sen başka bir yola gittin, ben başka bir sessizliğe. Ama ne zaman yağmur yağsa, nedense hep aynı şeyleri hatırlıyorum. Bazı insanlar hayatımıza girmez, sadece içimize yerleşirler.

sonra mı? Sonra giderler. Ama bıraktığı yer hep orada kalır gönlümün dostları. Hep orada. Yine de her şeye rağmen gidenler, kalanlar hayatımızı çok da fazla etkilememişler. Ne gelene çok sevineceksin, ne gidene çok üzüleceksin demişler. Ne büyük huzur, teslimiyet, Rabbin iradesine güvenmek ve hayatı olduğu gibi kabul etmek. Ne büyük bir huzur, değil mi? Kusur arayanın, vefa bilmeyenin yanından koşarak uzaklaşmak. Ne büyük huzur, gerektiğinde net bir sınır koyabilmek. Ve ne büyük bir huzur, onca gürültünün arasında gönül sesini duyabilmek.

Hasretinle yandı gönlüm. Çok da severim bu şarkıyı. Gönül dostlarıma armağan olsun. Kendime de armağan etmek istedim. Şimdi kırgınlık genelde değer görmemekten geliyor değil mi? Yalnızlık da yanımızda biri var ama ruhumuz yalnız hissiyle doluyor. Umutsuzluksa bir şey değişmeyecek inancı gibi bir şey oluyor. Şimdi sana çok yumuşak ama önemli bir soru sormak istiyorum gönlümün dostu. Son zamanlarda seni en çok ne tüketti? Bu bir ilişki mi? Hayatın gidişatı mı? Yaş aldıkça gelen böyle sorgulamalar mı? Yoksa sürekli güçlü olmak zorunda hissetmek mi? Bir düşün bakalım bu soruyu. Ama şu an zorlanıyorsan da diyorum ki tamamen bitmiş değilim der misin? Yani tüm bu konulardan birinde zorlanıyor olsan da tamamen bitmiş değilim der misin? Çünkü değilsin. Tamamen bitmiş değilsin. Sadece yoruldun. Kalbinin içi bu kadar güzelken o kocaman mutsuzluk seni tanımlayamaz gönül dostum. Bu gece kendine küçük bir iyilik yap. Telefonu biraz erken bırak. Şöyle güzel bir şeyler iç, kahve olur. Benim için de içmeyi unutma. Şu an karşılıklı içiyormuş gibiyiz kahvelerimizi. Hatta şarkılardan fal tut. Bu şarkı senin için gelsin mi?

Geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkıları eşliğinde pazar akşamınıza ben de eşlik etmeye devam ediyorum. Saatler 00'u gösterene dek sizlerleyim ama yarın sabah 10'da yine bekliyorum. Radyonuz hep açık olsun. Şimdi bir şeyin manen yok olması ne acı değil mi? Yani bir zamanlar her şeyimiz olan bu şeyin bir insan olur yahut bir kent olur yahut bir nesne olur bir anda artık yok olmuş gibi gelmesi. Yani fiziken olmayan bir yok oluştan bahsediyorum. Tüm olanların ve olacak olanların hiçbir kıymetinin kalmaması. Şimdi bir yazarın kitabında diyordu ki iki insanın arasında birbirine kızgın olmanın da bir değerinin kalmadığı anlar oluyor diye. Bakın kızgınlığınız, tartışmalarınız bile aslında o kadar değerli oluyor ki bir zaman sonra. Tabii bu çok hazin bir durum. Her şeye sahip çıkmalı insan. Kalbine de, sevdiğine de, yaşadığı her olaya da, söylediği her cümleye de.

İnsan dostlar, var olduğundan beri her şeye sahip olmak istiyor. Bu çağsa tam bir felaket. Sahip olmak istemeyenler de hani istiyormuş gibi yapıyor. Evet, gönlümüzden geçenlerle içlik arasında gidip geliyoruz. Zira tanıdığımız, tanımadığımız herkes bir şeylere sahip oluyor ve ısrarla bize de bunu dayatıyorlar. Gönlünden geçen her şeye sahip olmak mı? Birkaç ihtiyaç dışında hiçbir şeye sahip olmamak mı? Aslında ikisi de özgürlük. Herkese göre değil mi? Bir bu çağın özgürlüğü de galiba böyle biçilmiş dostlar. Artık ne istediğimizi de bilmiyoruz gibi. Ne dersiniz?

sevdikleri çok uzakta olanlar için çaldım. Umarım en kısa zamanda buluşursunuz. Uzakları yakın eden program ve radyo, Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğinizin artık yavaş yavaş sonundasınız. Bazen elim bir türlü bir işe gitmez demiş Juno Yıldız gözlemcisi. Çok severim kendisini. Başlamaya bile başlayamazsın. Çünkü neden? Çünkü yetersiz olmaktan korkarız. Çünkü o konu belki bizden büyüktür. Hani bir şeye el atıp onun seni büyütmesine izin vermezsen, bir işi yapmaya çalışıp işte benimle alay ederler, beceriksiz görünürüm dersen o işi yapamazsın. Oysa en büyük işleri yapanlar nasıl göründüklerini dert edenler değil dostlar. Yaptıkları şeye kendilerini verenlerdir. Korkma. Elimizde olanı yaptıklarımıza verelim. Bir işin başına not almak, takdir görmek, zirve yapmak için değil, sadece anlamak ve keyif almak için oturalım. İşte bu bizi büyütür. Bu içimizi büyütür. Bu anlayışımızı büyütür. Ve hayat mutlaka bir yerden buna cevap verir be dostlar.

sözlerin geçti içimden. Bir akşam rüzgarı gibi. Adını sustum bütün kalabalıklarda. Biz belki hiç aynı hayata sığamadık. Ama en çok, en çok birbirimizden çaldık. Evet, ışığını aydan, huzurunu dost muhabbeti ve müzikten alan bu güzel pazar gecesinde gönül dostu Füsun'la olan beraberliğinizin artık sonundasınız. Programın son şarkısı yine canım dostlarıma, beni bu saatte de yalnız bırakmayanlara armağan olacak. Ama mikrofon kimde olacak? Zamansız şarkılarla Yakup Ertürk'te olacak. 7 gün 24 saat. Radyonuz hep açık olsun. Yarın sabah da bırakmam. Haftaya başlangıç beraber. Aa, bir dakika, önce Uğur'la, Uğur Eracil'le birlikte sabahta güne merhaba da Radyo Turkuaz'da. Ardından saatler onu gösterdiğinde gönül dostu Füsun'la. Kendinize çok iyi bakın. Ne iyi ettiniz de geldiniz bu pazar akşamı.

Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'dayız. Gönül dostumuza, gönül dostu Füsun'a teşekkür ediyoruz. Nöbeti ondan devraldık ve saatlerimiz 2'yi gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek diyelim. Hani malum saatler gece yarısını gösterdiğinde dışarıdaki hayat yavaşlar ama içimizdeki hikayeler konuşmaya başlar. Bazen bir şarkı gelir işte, tam da söylemek isteyip de bir türlü dile getiremediğimiz o hislerimize tercüman olur. İşte Zamansız Şarkılar'da yine bu pazar gecesi melodilerin rehberliğinde geçmişi, bugünü, yarını, yani hayata dair her ne varsa hayatı konuşuyoruz. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar birlikteyiz sevgili dostlar. 2 saat boyunca ruhunuza dokunacak şarkılarla mikrofondayız.

Hayat bazen bir anlığına durur ve tek bir nota yıllar öncesinden unutulmuş bir tebessümü getirir, koyar insanın önüne. Hatta o tebessümün içinde de işte o önünüzde olduğunu gördüğünüzde bir hüzün barındırır. Ve gece insanın kendisiyle baş başa kaldığı en dürüst aynadır. O aynaya yansıyan duygulara şimdi bu şarkı, bu melodi eşlik ediyor.

Zaman geçiyor, takvimler değişiyor. Ama bazı şarkıların ruhumuza bıraktığı o ilk günkü iz hiç silinmiyor. Kelimelerin tükendiği yerde o şarkılar bize tercüman oluyor. Ruhumuzu anlatıyor. Yine öyle bir şarkıyla yayınımız devam ediyor.

Bakar bakar, ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile, sağlıkta bitmez bu çile. Vardan öte, yokta bile, ben hep seni düşünürüm.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da devam ediyoruz. Geceyi şarkılarla buluşturmaya ve şarkılar eşliğinde gecenin ufkuna doğru yol almaya. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşuyor ve saatlerimiz 2'yi gösterene kadar bu yolculuğumuz devam ediyor. Ve gece sevgili dostlar, karanlık olduğu kadar aslında aydınlığa uzanan bir yol belki de. Çünkü gece aydınlığa doğru yürüyor sessizce.

Hayat farkında olmadan biriktirdiğimiz irili ufaklı anılardan ibaret aslında sevgili dostlar. Hani kimi zaman tozlu bir hafta unuttuğumuzu sandığımız bir tebessüm ya da yarım kalmış bir hikaye çalan ilk akorla birlikte gözlerimizin önüne geliyor. Şarkıların en güzel yanı da bu değil mi zaten? Bizi bizden alıp tam da ihtiyacımız olan o eski ama sıcak ana geri götürmeleri. Şimdi o özel anlardan birine daha kapı açmak için sıradaki şarkıyı dinliyoruz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsam dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. İşte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar, ihlamurlar çiçek açtığı

Pazar gecesinin bu geç saatleri, pazartesinin telaşı başlamadan önce hayata verilen kısa bir mola gibi aslında. Geceye sığınan her kalbin bu saatlerde dinlenmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var aslında. Müzikse tam da bu anlarda hiçbir şey talep etmeden bizi sarıp sarmalayan en iyi dost belki de. Bu dostluğun tadını çıkarmak için sevgili dostlar, ritme ve sözlere kendimizi bırakalım yine. Sıradaki şarkıya kulak verelim.

Gece ilerledikçe şehrin gürültüsü yerini şöyle derin bir sessizliğe bırakıyor sevgili dostlar. İşte tam bu saatlerde üzerimizdeki tüm rolleri ve günün yorgunluğunu bir kenara bırakıp sadece kendi iç sesimizle baş başa kalıyoruz. Bazen saatlerce anlatsak bitiremeyeceğimiz bir şeyi, bir hissi, bir olayı, bir durumu, bir yaşanmışlığı o 3 dakikalık şarkı hiç zorlanmadan anlatabiliyor. O güzel şarkılarla yayınımız, muhabbetimiz devam ediyor. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar sizlerleyiz.

Bazen insan sadece anlaşılmak ister sevgili dostlar. Şöyle bir dost sohbetinde ya da bir kitabın altı çizili satırında veya bir gecenin en derin saatinde. Ama en çok da bir şarkının hiç beklemediğimiz bir cümlesinde buluruz kendimizi. Sanki biri yıllar önce bizim yerimize hissetmiş, bizim yerimize ağlamış ya da bizim yerimize gülmüş gibi olur. Gece yavaş yavaş sabaha yürürken yalnız olmadığımızı hatırlatan, duygularımızı ayna tutan birbirinden güzel şarkılarla muhabbete devam ediyoruz.

gelmedin, son hayalde yanıp kül oldu. Bu deruni kavgada kırılan gönül oldu. Şimdi menziller elem, yürek duman, sine çak. Devleri mahkum eden hayatım şimdi helak. Gelmedin, gelmedin, yıldırımlar düştü hülyalarıma. Nasıl kıydın bezalim, masum rüyalarıma. Sana doğru her adım neden hep ölüm sunar? Seni her andığımda renk solar, desen yanar. Hangi rüzgar böyle sabırla koşar ardından? Hangi el nakış nakış gergef dokur ardından? Susarsam anlatır mı seni göklere tarih? Bensiz olur mu sabah? Güler mi kara talih? Gelmedin, gelmedin, koptu zincir, parçalandı anılar. Sardı bütün ruhumu tükenmeyen ağrılar. Kalbimin pembe köşkü harap oldu, gelmedin. Bahçesinde açan gül türab oldu, gelmedin. Bil ki kıyamet kopsa bu ateş sönmeyecek.

Bazı şarkılar vardır. Ne zaman dinlerseniz dinleyin, ilk günkü gibi taze bir sızı ya da eksilmeyen bir sıcaklık bırakır içinizde. Zaman üstünü örtmeye çalışsa da fırtınalı günleri ya da en tatlı tebessümleri saklayan o şarkılar asla eskimezler. Çünkü onlar zamanın değil, doğrudan insanın hikayesidir. İşte gecenin bu zamansız anında hafızanızda tatlı bir yolculuk yaptıracak o şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi.

Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaklardadır binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni sevdiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişilik.

Hayat dediğimiz şey birikmiş yorgunluklarla umutla beklenen sabahlar arasında bocalayıp durduğumuz uzun bir yolculuk. Bu yolculukta sırtımızdaki yükleri hafifleten en güzel mola şüphesiz Zamansız Şarkılar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar devam ediyor sevgili dostlar. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar birbirinden güzel şarkılarla sizlerleyiz.

0: Aldanlar çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.
1: Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da veda faslındayız. Yeni hafta sizler için güzel geçsin. Bütün güzellikler sizi bulsun bu yeni haftada diyorum. Ve unutmayın, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.